0: Manas Radyosu'nda Türk Dünyası'nın tandalma çıkarmaları okturusu. Bu okturuda sizler Türk ellerine geniri cayılgan çıkarmalar menen tanışa alasızlar. Nasreddin Hoca'nın okuyaları.
1: Eşekke teskeri minü. Koca Nasreddin bir günü koşuna ayılga konuk barat. Cuma günü meşitke barıp elge namaz okudat. Bari kocanın vaasın, nasihatin jaktırışat. Meçitten çıkkandan giyin, kocanın eşegini alıp gel berişet. Koca eşegini miniyelikten murun, biraz oyunu alıp, anan eşekke teskeri minet. Elden bari ayran tankılat. Ayıldıklardan biri kocadan, koy koca, eşekke emni üçün teskeri mindin? Dep suraydı. Koca gülümsürüp, men eşekke tüz minsem, siler men arkamda kalasınlar. Силер мени астымда бассаңар, мен силердин аркаңарда калам. Эшекке тескери мингенде баарыңарды көрө алам. Себеби ошол, деп жооп бериптир. Ангеминин аягы. Үн коштоп аудиолоштурган Айзат Канатбек кызы. Үн монтаждаган Денис Бурдаков.
0: Манас радиосунда Түрк дүйнөсүнүн тандалма чыгармалары уктуруусу. Бул уктурууда сиздер Түрк элдерине кеңири жайылган чыгармалар менен тааныша аласыздар. Nasreddin Hoca'nın okuyaları.
2: Manas Radyosu. Düz Efir'den telefonu 0312 49 27 67.